İnska tas var tagun hostum ne riskier kapak veni maçkere katoneska korçeska korçes iskier kapak veni maçkere katoneska pahçeska pahçes.